Rangoade del leç Neç atmesir biça Meseye magaten Yekademo mırça Bık bila sayat Tövat be maleda Tizi tilenya leç Yeni zingereda Yeni zingereda